Ağlayar yine Budan. Sivda teğer yine soyit. Gönü de düğü darım. Lansı gil ödmeden. Yer ödmüştan ağlama. Müzik kemen gibi sağdan.